0: Yarım iki makap ediyor gibi tuttuk efri.
1: Nirti, 24 horas com você. 24 horas. Pra você.